yıllar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

TL'de tasarruf. Lohnt sich. Langnese Twister dondurma. 400 mililitreden itibaren %50 daha ucuz. Sadece 1,99 €. Ya da 2 litrelik şişede Fanta, Coca-Cola, Mezzo Mix veya Sprite %41 daha ucuz. Sadece 1,29 € artı depozito. Lidl lohnt sich.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal kabine, istihbarat kurumlarına daha fazla müdahale hakkı tanıyan kapsamlı bir reform paketini kabul etti. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün casusluk, sabotaj ve siber saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
2: Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten. Wir sind tägliches Ziel von Spionage, von Sabotage, von Cyberangriffen, von versteckten Aktionen fremder Mächte mit dem Ziel, unserem Land Schaden zuzufügen, mit dem Ziel, in unserem Land auch politische und gesellschaftliche Veränderungen.
1: Yeni düzenlemenin en dikkat çekici noktalarından biri, istihbarat servislerinin belirli durumlarda doğrudan operasyonel, yani fiziki müdahalede bulunabilmesi. Dobrindt reformla birlikte istihbarat kurumlarının yalnızca bilgi toplamakla kalmayacağını, gerektiğinde aktif olarak harekete geçebileceğini belirtti.
2: Mit dieser Reform der Nachrichtendienste revolutionieren wir geradezu die Sicherheits-

0: çevrim içi aramalarda bulunuyor. Bu yöntemle olası saldırı planları hakkında daha erken bilgi edinilmesi hedefleniyor. Güvenlik kurumlarının tehditleri daha iyi görebilmesi, dinleyebilmesi ve gerektiğinde daha hızlı aktif müdahale edilebilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Fähigkeiten, die weit über das Sammeln von Nachrichten hinausgehen. Fähigkeiten, die es zukünftig auch möglich machen, dass man Online-Durchsuchungen durchführt. Das ist ein Wesenskern der Entdeckung auch von Anschlagsplänen, wenn man Zugriff auf Online-Daten hat.
0: Değerli dinleyenler, reform kapsamında yabancı devletlerin Almanya'ya zarar vermek veya veri çalmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere karşı daha da aktif önlemler alınması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Dobrindt, gerektiğinde çalınmaya çalışılan verilerin değiştirilmesi gibi karşı müdahalelerin de mümkün hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi, Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi gündemde. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: İyice tasarruf. Lontiş. Langnese Twista dondurma. 400 mililitreden itibaren %50 daha ucuz. Sadece 1,99 €. Ya da 2 litrelik şişede Fanta, Coca-Cola, Mezzo Mix veya Sprite %41 daha ucuz. Sadece 1,29 € artı depozito. Lidl lohnt sich.
1: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. J-Team Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da çocukların emeklilik için daha erken yaşta birikim yapmasını sağlayacak Frühstart Rente, yani erken başlangıç emeklilik modeli için hükümet ilk adımı attı. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in hazırladığı yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Düzenlemeye göre devlet 2020 ve sonrasında doğan çocuklar için 6 yaşından 18 yaşına kadar her ay 10 euro yatıracak. Klingbeil sistemin nasıl işleyeceğini anlatıyor.
2: Es ist jetzt so, dass künftig jedes Kind ab Geburt im Jahr 2020 pro Monat 10 Euro bekommen wird, dann bis zum 18. Lebensjahr. Das ist das, was wir jetzt einführen, also rückwirkend zum 1. Januar 2026. Und diese wichtige Reform haben wir jetzt auf den Weg gebracht.
1: Bu para günlük harcamalar için değil, çocuğun adına açılacak bir emeklilik yatırım hesabına aktarılacak. Devletin ödemeleri 18 yaşında sona erecek. Fakat biriken para emekliye kadar hesapta kalacak.
2: Das führt dazu, dass man mit 18 ungefähr 2200 Euro im Altersvorsorgedepot hat. Das wird bis 65 dann in diesem Depot gelassen und das kann eine Summe von über 50.000 Euro werden, wenn die Entwicklung an den Kapitalmärkten so ist, wie wir das heute
1: Klingbeil'e göre 18 yaşına gelindiğinde hesapta yaklaşık 2200 euro olacak. Bu para emekliye kadar yatırım hesabında kalacak.
2: Es geht um Chancengleichheit. Wir sehen schon heute, dass es eine Spaltung in Deutschland gibt. Diejenigen, die sich mit den Kapitalmärkten auseinandersetzen, diejenigen, die das nicht tun. Und wir wollen, dass kein Kind vergessen wird, sondern uns um alle Kinder kümmern. Dieses Gesetz jetzt auf den Weg bringen für alle aus einem Jahrgang. Und das ist etwas, wo wir alle Kinder im Blick haben und auch dafür sorgen, dass sich um alle Kinder gekümmert wird.
1: Maliye Bakanı Klingbeil'e göre düzenlemenin amacı yalnızca emeklilik için ek birikim oluşturmak değil. Hükümet ailelerin ekonomik durumundan bağımsız olarak çocuklara sermaye piyasalarında

0: aslında bir başlangıç imkanı sunmak istiyor.
1: Wir haben eine Kultur der Sparbücher in Deutschland, aber wir wollen das weiterentwickeln zu einer Kultur der Sparpläne und der Depots. Und es führt auch dann mit einer Strategie der finanziellen Bildung, die wir in der Bundesregierung in den nächsten Monaten auf den Weg bringen, dazu, dass man sich überhaupt erstmal in allen Familien mit Aktienmärkten und Depots auseinandersetzt. Und das ist dann auch gut für die Rente insgesamt.
0: Bakan Klingbeil, Almanya'daki geleneksel tasarruf anlayışının da değişmesini istiyor. Uzun vadeli yatırım hesaplarının daha fazla kullanılmasını hedefliyor. Yeni Frühstart Rente düzenlemesinin yürürlüğe girebilmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Planlanan modele göre devlet çocuklara 6 yaşından 18 yaşına kadar aylık 10 euro ödeyerek uzun vadeli emeklilik birikiminin temelini oluşturacak. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Belli ona Stuttgart'tan serinleten yaz indirimleri. Ağustos ayına özel hazırlanan oturma odası, yatak odası, yemek odası takımlarında %30 indirim. Seçili baza, başlık ve yatak takımlarında tam %40 indirim. Üstelik peşinat yok, faiz yok. 24 ay taksit avantajıyla.
5: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM, senin radyon.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: yorum.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: tasarruf. Lohnt sich. Langnese Twister Dondurma. 400 mililitreden itibaren %50 daha ucuz. Sadece 1,99 euro. Ya da 2 litrelik şişede Fanta, Coca-Cola, Mezzo Mix veya Sprite %41 daha ucuz. Sadece 1,29 euro artı depozito. Lidl lohnt sich.
1: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. J-Team Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Belli Ona Stuttgart'tan serinleten yaz indirimleri. Ağustos ayına özel hazırlanan oturma odası, yatak odası, yemek odası takımlarında %30 indirim. Seçili baza, başlık ve yatak takımlarında tam %40 indirim. Üstelik peşinat yok, faiz yok. 24 ay taksit avantajıyla.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM, senin radyon.

Sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, göreceğiz, hangiyle geleceğiz. Ya ben şimdi ederim ki, yani bu esas tütün meselesi. Tütün başlığı adı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlığı...

0: kam her Tür. Bin dich bir alan Tür. Geber yoz kıyam Tür. Hem de oynayıverecek. Bin dich bir alan Tür. Geber yoz kıyam Tür.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı az sonra başlıyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında mikrofonda ben Mert. Guten Morgen, Sonnenschein. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir cumartesi diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket, alışverişte olanlara güç, kuvvet, yollarda olan dinleyicilerimize de şöyle kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım, iyisinizdir. Kim bizi nereden dinliyor? İşte olanlardan mısınız yoksa sofrada olanlardan mı? Belki yollarda, belki markette, belki sporda, belki de tatilde, havuz kenarında. Tüm bu soruların cevabını 030-217-970-71'e WhatsApp üzerinden bekliyorum. Lütfen bizi nereden dinlediğinizi ve isminizi yazmayı unutmayın. Evet, saat 14'e kadar birlikte olacağız. Birbirinden güzel parçalar seçtim sizler için. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman günümüzün en yeni şarkıları sizlerle olacak. Ayrıca masaya yatıracağımız, işleyeceğimiz birbirinden güzel konularım da var. Şöyle o zaman ufaktan başlayalım, ne dersiniz? Hatta hayran olduğumuz bir isimle başlayalım. Sıla radyolarımızda olacak. Ve hayran diyecek, 10-14 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnzig Langnese Twista dondurma. 400 mililitreden itibaren %50 daha ucuz. Sadece 1,99 €. Ya da 2 litrelik şişede Fanta, Coca-Cola, Mezzo Mix veya Sprite %41 daha ucuz. Sadece 1,29 € artı depozito. Lidl Lohnzig.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. J-Team Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.

0: Artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Disco'da Bella, Gangsta Forever.
1: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
2: Metropol FM.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

maziye doğru şöyle bir yolculuk yapalım. Erol Büyükburç, bir başka sevgiliyi sevememle radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol'da.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Kuzeyren-Vestfalia eyaletindeki Hürtgenwald'de devam eden orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler gece boyunca da mücadeleyi sürdürdü. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle itfaiyenin operasyon merkezi taşındı. Yaklaşık 500 itfaiyeci vardiyalı olarak görev yapıyor. Yaklaşık 300 hektarlık alanın etkilendiği yangının Kuzeyren-Vestfalia eyaletindeki en büyük orman yangını olabileceği belirtiliyor. Alman Hasta Koruma Vakfı sıcaklığın ölüm belgelerinde resmi ölüm nedeni olarak belirtilmesini talep ediyor. Robert Koch Enstitüsü bu yıl Almanya'da yaklaşık 12.500 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Ancak bu sayı doğrudan kayıtlara değil istatistiksel hesaplamalara dayanıyor. Hasta savunucuları sıcaklığın ölümdeki rolünün resmi belgelerde açıkça gösterilmesini istiyor. Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasındaki gerilim nedeniyle gemi trafiği durma noktasına geldi. Saldırılarda batırılan gemilerden petrol sızdı ve İran sularında iki ayrı petrol kirliliği tespit edildiği bildirildi. Sızıntının Umman kıyılarını da etkilediği belirtilirken bölgede çevre kirliliği endişesi büyüyor. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın bu kararlara itiraz edeceği belirtildi.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında mikrofonda ben Mert. Sizden mesajlar da gelmeye devam ediyor. Nasılsınız? Uyanabildik mi? Bakın. Kahve işe yaramıyorsa Athena kesin işe yaramıştır. Şöyle sizden gelen mesajlara da bir bakalım. Günaydın Mert. Ben Beyza, Berlin'den dinliyorum. Hafta sonları senin yüzünden sabahları Good Morning şarkısını söyleyerek uyanıyorum demiş. O zaman şöyle bir şey yapalım mı sana? Good Morning. Tamam. Yapmayacağım. Günaydın demiş Deniz. Aynı saat, aynı yol ve değişmeyen tek istikamet. Her cumartesi annemin kahvaltısına yetişme telaşı. Oy, bir anne kahvaltısı olsa da biz de o kahvaltı sofrasına oturabilsek. Ama sana afiyet olsun Deniz.

0: yerimize de yap kahvaltıyı, olur mu? Bizim yerimize de şöyle güzel bir cumartesi anne kahvaltısı. Herhalde güne daha iyi başlamanın bir yolu yok. Var mı? Varsa eğer onu da yazabilirsiniz bize. Bülent Kazan yazmış. Demiş ki selam Mert, iyi yayınlar. Şu an İstanbul'da sahil kenarındaki dairemden sizi dinliyorum. Tüm Metropol FM dinleyicilerine selam olsun. Sizlere de selam olsun efendim. Nasıl durumlar? Gidişat nasıl Türkiye'de? İyi mi durumlar? Nedir ne değildir? Biz bu yaz gidemedik ya. Biz bu yaz gidemediğimiz için biraz uzak kaldık. Orada olanlar durumu, gidişatı bize yazabilir. Bizim gidişatımız ise Tan Taşçı. Haziran ayında çıkardığı son parçası. Gidişat radyolarımızda. Normalde hüzünlü Tan Taşçı şarkılarına alışkınız ama bu daha enerjik bir şarkı. Şimdi radyolarımızda, keyfiniz bol olsun.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmem.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Mada ve Ezel. Aya diyecekler. Metropol FM'deyiz. Saatlerimiz 10.43.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Bellona Stuttgart'tan serinleten yaz indirimleri. Ağustos ayına özel hazırlanan oturma odası, yatak odası, yemek odası takımlarında %30 indirim. Seçili baza, başlık ve yatak takımlarında tam %40 indirim. Üstelik peşinat yok, faiz yok. 24 ay taksit avantajıyla.
6: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: 26 yıl geriye gidiyoruz. 2000 yılına Hande Yener'in Senden İbaret adlı albümünde belki de en çok dinlenen, en beğenilen parçası Yalanın Batsın radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en iyi

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Seden Gürel, Bir Bulsam'la radyolarımızda olacak. Bu şarkı 2002 yılında çıkmış Hesaplaşma albümünden. Şarkının sözünü ise Seden Gürel'in eşi Aykut Gürel yazmış. Tam 23 yıl evli kalmışlar. Sonradan ayrılmışlar fakat şarkı yaşamaya devam ediyor.

Ki yarı çıplakla radyolarımızdaydı. Faruk Sabancı ve Sena Şener'den Gurbet radyolarımız olacak şimdi. Bu şarkının aslı Özdemir Erdoğan'a ait. Avrupa'ya işçi göçü başlayınca bu şarkı resmen gurbetin sesi olmuştu. Şimdi yeni bir düzenlemeyle, yani o eski dost yeni bir kıyafetle şimdi radyolarımızda.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnsicht Langnese Twister dondurma. 400 mililitreden itibaren %50 daha ucuz. Sadece 1,99 €. Ya da 2 litrelik şişede Fanta, Coca-Cola, Metro Mix veya Sprite %41 daha ucuz. Sadece 1,29 € artı depozito. Lidl Lohnsicht.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. Y-Team Küchenstudio, Dieselstraße 5, Göppingen.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
3: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.22 oldu. Nasıl, kendimize gelebildik mi? Valla bir şey söylemek gerekirse ben 3. kahvemi dönüyorum. Yani bu artık 3. kahvede beni kendime getirmezse herhalde neye düşmem? Bir kahve kazanına falan düşmem lazım. Varsa öyle bir kahve kazanı beni kendime getirecek şey o. Aslında hepimizi kendimizi getirecek bir konum var. İsterseniz ufaktan ona girelim. Hazır Ağustos ayını da ortaladık. Düğün mevsimi, düğün sezonu da yaklaşıyor. Şimdi bakın, size özellikle de sosyal medyada karşına çıkmıştır belki. Şimdi öyle bir şey anlatacağım ki hazırsak, bu hikayeyi duyunca ya güleceksiniz ya da kendi düğününüzü hatırlayıp ağlayacaksınız. Yok. Kimseyi ağlatmayacağız ama insan şöyle bir düşünüp kendi düğününü gözden geçirebilir. Henüz evli olmayan dinleyicilerimiz varsa bakın, sizler de iyi dinleyin. Çünkü elimizde bir tane damat var. Bu damadımız düğünü bitirmiş fakat işi bitmemiş. Ne yapmış biliyor musunuz bu damadımız? Düğün kameralarını açıp saniye saniye izlemiş kim ne kadar takmış diye. Bunun asıl bir de sonrası var. Fakat sonrasına Umur Doman'ın yardım çağrısından sonra gireceğiz. Umur Doma yardım et diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de. Musa

Hanımlar, beyler, işte yeniden burada Mert. Neşeli Saatler programında saatlerimiz 11.29 oldu. Evet, ne demiştik? Bir düğün olayı var. Düğün olayı sosyal medyaya düştü. Bir WhatsApp yazışması. Ne demiştik? Elimizde bir tane damat var. Düğününü yaptıktan sonra balayına gidiyor. Balayında oturuyor. Düğün kaydını açıyor. Düğün kaydını izlerken fark ediyor ki bir yakını zarfa sadece 400 lira koymuş. Şimdi bu durum damadımızın dikkatini çekiyor. Ve 400 lira koyan kişiye bir mesaj atıyor. Diyor ki kardeşim sen geldin, eşin geldi, annen geldi, baban geldi. 4 kişi geldiniz, yemek yediniz, iyi güzel. Bu yemeğin miktarı toplamda 5400 lira tuttu demiş. Şimdi olayımız burada başlıyor. 4 kişi yemek yediniz, 5400 lira tuttu ve karşı tarafa bir IBAN göndermiş. Demiş ki bana 5000 lira daha gönder. 400 lirasını zaten vermiştin. Yediğiniz yemeğin 5000 lirasını gönder. Mesajın arkasına da demiş ki kimse kimseyi beslemek zorunda değil. Şimdi damat bey, yani bir saniye, davanızda belki haklı olabilirsiniz. Belki, küçük bir ihtimal. Yani fakat bu tarz bir mesaj atmaya gerek var mı? Şimdi biz bunu bir konuşalım. Şimdi ilk şunu mu sorsak? Biz olsak böyle bir mesaj alsak diyeceğim de biz niye böyle bir şey yapalım? Düğünde 400 lira takmak da birazcık düşük kalmış ya. Savunulacak bir tarafı da kalmadı. Şöyle yapalım, tersten alalım. Biz damat veya gelin olsak, biri bizim düğünümüze gelse ve bu durum yaşansa, yani 4 kişi gelseler, yemek yeseler, eğlenseler gönüllerince ve takı olarak da 400 lira taksalar bize, biz acaba onlara mesaj atar mıyız? Abicim ablacım geldiniz, iyi güzel yemeğinizi yediniz, fakat taktığınız takı yemeği karşılamıyor. Arada kalan ücreti atın diye mesaj atar mıydık acaba? Cevaplarınızı nereye beklediğimi biliyorsunuz. Bilmeyenler için 030 217 970 71'e bekliyorum. Bakalım damat beyin destekçileri çıkacak mı dinleyicilerimizden? Evet, Tarkan radyolarımızda olacak. Kır zincirlerini diyecek, damat bey kırdığı gibi. 11.32 oldu saatler. Neşeli saatlerde.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Kuzeyren-Vestfalia eyaletindeki Hürtgenwald'de devam eden orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler gece boyunca da mücadeleyi sürdürdü. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle itfaiyenin operasyon merkezi taşındı. Yaklaşık 500 itfaiyeci vardiyalı olarak görev yapıyor. Yaklaşık 300 hektarlık alanın etkilendiği yangının Kuzeyren-Vestfalia eyaletindeki en büyük orman yangını olabileceği belirtiliyor. Alman Hasta Koruma Vakfı sıcaklığın ölüm belgelerinde resmi ölüm nedeni olarak belirtilmesini talep ediyor. Robert Koch Enstitüsü bu yıl Almanya'da yaklaşık 12.500 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Ancak bu sayı doğrudan kayıtlara değil istatistiksel hesaplamalara dayanıyor. Hasta savunucuları sıcaklığın ölümdeki rolünün resmi belgelerde açıkça gösterilmesini istiyor. Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasındaki gerilim nedeniyle gemi trafiği durma noktasına geldi. Saldırılarda batırılan gemilerden petrol sızdığı ve İran sularında iki ayrı petrol kirliliği tespit edildiği bildirildi. Sızıntının Umman kıyılarını da etkilediği belirtilirken bölgede çevre kirliliği endişesi büyüyor. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın bu kararlara itiraz edeceği belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Düğün mevsimi sezonu yaklaşırken bir damadımızı konuşuyoruz. Kimisine göre saygısızlık yapan bu damat, kimisine göre ise hakkını savunmuş. Ne yapmıştı damat? Hemen radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa hatırlatalım. Damadımız düğünü yapıyor. Ardından balayında kim ne takmış diye oturup izliyor. Ve bir kişinin bir zarfa sadece 400 lira koyduğunu fark edip cebinden hesap makinesini çıkarıyor. 4 kişi geldiniz diyor. 4 kişi, bunlar yemek yediniz, 5400 lira tuttu. Ve 400 lira takan kişiye IBAN'ını gönderip 5000 lira daha istemiş. Ona demiş ki kimse kimseyi beslemek zorunda değil. Vallahi damat bey, kimse düğün yapmak zorunda da değil. Yapmasaydınız o zaman düğün. Evet, dinleyicilerimizden de tabii doğal olarak mesajlar geldi. Şöyle mesajlarımıza bakalım. Seher demiş ki yuh, aynen katılıyorum. Artık kimse kusura bakmasın. Damat o zaman davetiyeye kişi başı ne kadar takı miktarını takılacağını da yazsaymış. Düğünü niye yaptığı da belli bu damadın. Belli damat paraya sıkıştı. Damat paraya sıkıştı, damadın acil yardıma ihtiyacı var. Bak, bir diğer mesaj. 5000 lira ne yemişler düğünde demiş Tanju. Damat ne yapmış, kuzu mu kesmiş acaba? Kuzu kesmiş olabilir. Ya durumu olan var, olmayan var. Oraya gelmişler mutlu gününde. Bence ayıp etmiş damat demiş. Serpil ise bakın ne demiş. Ben olsam utanırım öyle yazmaya ama iyi yapmış, helal olsun damada. Damat bey, hadi yine iyisin, bak bir destekçin var. O Çimen'de demiş ki oho, tencerem kara, benimki senden kara. Saygısızlık olarak görüyorum. Gerçekten saygısızlık. O zaman yapma düğünü kardeşim, değil mi? Madem düğün yapıyorsun. Neydi? Demirden korkan trene binmesin miydi? O tarz bir şeydi sanki ya. Günaydın Mert demiş Gül. Çok ayıp. Düğün takı için yapılmaz. Eş dost bir araya gelsin de eğlensin. Güzel bir düğün yaşansın. Bunun içindir, takı için değildir demiş. Vallahi artık devir o kadar değişti ki, düğünler o kadar değişti ki. Yani bu gidişle yarın bir gün şey çıkarsa hiç şaşırmayın. Düğünde takılması gereken minimum takı miktarı. Böyle bir söylem çıkabilir. Ne yapalım, bunu da bir tartışalım mı ya? Sizce bir düğünde takılması gereken minimum takı miktarı ne kadar olmalı? Biliyorum herkesin kafasında bir rakam var ama kimse bunu yüksek sesle söylemek istemiyor. Yüksek sesle söylemek istemiyor olabilirsiniz. Anlarım. Fakat mesaj atabilirsiniz bana. Derya Ulu radyolarımızda olacak. Şımarık diyecek. 11.47 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Belli ona Stuttgart'tan serinleten yaz indirimleri. Ağustos ayına özel hazırlanan oturma odası, yatak odası, yemek odası takımlarında %30 indirim. Seçili baza, başlık ve yatak takımlarında tam %40 indirim. Üstelik peşinat yok, faiz yok. 24 ay taksit avantajıyla.
3: Angus Kebap Restoran.
4: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
5: Benim canım hamburger çekti baba.
6: Steak veya kebaba hayır demem.
4: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
3: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, mikrofonda ben Mert. Döndü, düğün yargıcı döndü. Damat bey, senin bizden çekeceğin var, çekeceğin. Sen nasıl 400 lira takı takan birine mesaj atıp 4 kişi gelmişsiniz. Yediğiniz yemek 5400 lira, 5000 euro... 5000 euro mu? Ne yaptın ya? Herhalde tüm kız tarafının takısını yanlışlıkla söylemiş bulundum. Sen nasıl istersin 5000 lirayı? Gerçekten dinleyicilerimiz damat beye oldukça tepkili. Mesela Frankfurt'tan Dürdane demiş ki selam. 400 liralık takı parası hakkında şöyle düşünüyorum. Tamam, okey, kimseyi beslemek zorunda değilsin. Madem böyle düşünüyorsun, git devlet dairesine, iki evetle bu işi kapat. Harika bir tavsiye geldi. Ama düğün yapıyorsan da hamama giren terler diyeceksin, sineye çekeceksin. Damat bey, bu tavsiyeleri ancak ikinci evliliğinizde uygulayabilirsiniz. Selam Mert, Vibling'inden Ercan Kılıç demiş ki birincisi, adam acaba Kayserili mi? Hayır, bence değil. Kayserili olsa onun 400 lira takacağını bilir, düğüne çağırmazdı. İkincisi, düğüne gelenden hesap sorulmaz. Üçüncüsü, o evlilik fazla sürmez. Kadını bunaltır bu pintilikte demiş. Her şey olabilir. Her şey. Bak, bir dinleyicim demiş ki ben mesaj atmazsın. Belki paraları yoktur. Önemli olan hep beraber olmak değil mi zaten? Düğünün maksadı bu.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar, beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. 12.08 oldu saatlerimiz. Yakın zamanda düğün yapacak olan damatlar varsa ne yapmanız gerektiğini söyleyemiyoruz ama ne yapmamanız gerektiğinden bahsediyoruz. Bakın, şu damadın yaptığını yapmayın. Sizin düğününüze gelen misafirlerinize takıyı düşük bulup ya siz şu kadar yemek yediniz, şu kadar daha para gönder demeyin, demeyin kardeşim. Çünkü insanlar bu durumu hiç hoş karşılamıyor. Ya bak mesela şu mesaja bir bakar mısın? Selam Mert, iyi yayınlar. Oberhausen'dan Şükran ben. Damat bey her şeye böyle ticari bakıyorsa karısına da hizmetlerinden dolayı aylık bağlamalı bence demiş. Çok doğru. Harika bir tespit. Damat bey, umarım Metropol FM dinleyicisi veya eşiniz Metropol FM dinleyicisidir de bu çağrılarımıza kulak verirsiniz. Bak, Bremen'den Hüseyin Aksoy demiş ki damat utanmaz, ahlaksız, rezil. Herkesi çağırıyorlar. Herkes de bütçesine ve yakınlığına göre takıyor doğal olarak. Kimin ne takacağına da bir zahmet karışma, değil mi? Damat bey. Bu kadar düğün konuşması bence artık yeter, değil mi? Damat bey canımızı sıktı. Önce Burak Bulut bir diva desin. Bakın ondan sonra hangi ilginç konuyla devam edeceğiz. 12.10 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Neşeli saatlerde. Mikrofonda ben Mert. Keyfiniz bol olsun.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Langnese Twista dondurma. 400 mililitreden itibaren %50 daha ucuz. Sadece 1 euro 99 cent. Ya da 2 litrelik şişede Fanta, Coca-Cola, Mezzo Mix veya Sprite %41 daha ucuz. Sadece 1 euro 29 cent artı depozito. Lidl Lohnt sich.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
3: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.22 oldu. Az önce çok güzel bir mesaj aldım. Merhaba Metropol FM ailesi. Sıla yoluna çıktık ve çocuklar çok ilgiyle dinliyor sizi. Emirhan ve Metehan'a çok selam olsun buradan. Yolunuz da açık olsun. Yolda olan tüm dinleyicilerimiz için kazasız belasız bir yolculuk dinliyorum. Bir yolculuk diliyorum herkese. Evet, bizler düğün mevzusunu konuşuyorduk. Bir damat vardı ki aman aman aman evlerden ırak. Tabii bu kadar düğün konuşunca Offenbachlı Yunus demiş ki abi yanımda İsmail var. İsmail mühendis, iyi bir çocuk, evlenmek istiyor. İzdivaç programı henüz değil. Mesela DJ Hakan insanları evlendiriyordu ama bence bir ona yazın. İsmail'e mutlaka birini bulur. İsmail mühendis adam ya. İsmail evde kalmaz. Düğün mevzularını artık ufaktan şöyle kapatalım. İsmail'de biz evlendirmeyelim değil mi? İsmail'de ya kendi başına çabalayacak veya bir destekçi bulacak. Şimdi... Benim şimdi asıl konuşmak istediğim bir başka konu var. Hazır böyle düğünlerden girdik. Bu düğün muhabbetlerinin de bir sonu var. Mesela ne gibi? Boşanmalar gibi. Evet, sizi şimdi çok ilginç bir boşanma olayına götüreceğim. Kim haklı, kim haksız demeyeceğim. Çünkü... Taraflar arasında kimin haklı olduğu apaçık bir şekilde ortada. Evet, birazdan şimdi bunu konuşacağız. Fakat öncesinde Cem Belevi radyolarımızda olacak. Bir tavsiyesi var bize. Aklım kalbim.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Kuzey Ren-Vestfalia eyaletindeki Hürtgenwald'de devam eden orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler gece boyunca da mücadeleyi sürdürdü. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle itfaiyenin operasyon merkezi taşındı. Yaklaşık 500 itfaiyeci vardiyalı olarak görev yapıyor. Yaklaşık 300 hektarlık alanın etkilendiği yangının Kuzey Ren-Vestfalia eyaletindeki en büyük orman yangını olabileceği belirtiliyor. Alman Hasta Koruma Vakfı sıcaklığın ölüm belgelerinde resmi ölüm nedeni olarak belirtilmesini talep ediyor. Robert Koch Enstitüsü bu yıl Almanya'da yaklaşık 12.500 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Ancak bu sayı doğrudan kayıtlara değil istatistiksel hesaplamalara dayanıyor. Hasta savunucuları sıcaklığın ölümdeki rolünün resmi belgelerde açıkça gösterilmesini istiyor. Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasındaki gerilim nedeniyle gemi trafiği durma noktasına geldi. Saldırılarda batırılan gemilerden petrol sızdığı ve İran sularında iki ayrı petrol kirliliği tespit edildiği bildirildi. Sızıntının Umman kıyılarını da etkilediği belirtilirken bölgede çevre kirliliği endişesi büyüyor. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın bu kararlara itiraz edeceği belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

masa açmış. Şimdi mahkeme de bu iddiaları tanıklarla beraber incelemiş, bakmış, etmiş ve kocayı tam kusurlu bulmuş. Boşanmalarına karar vermiş. Bu da yetmediği gibi üstüne 500 bin lira da tazminat bağlamış. Yani mahkemeye sorabileceğim tek soru şu. Dişlerini fırçalamayan bir adam 500 bin lirayı nasıl bulacak? Şimdi ben merak ettim. Bu hikaye dedim Almanya'da yaşansaydı ne olurdu acaba diye baktım. Ve biliyorsunuz Almanya'da Zerrüttungsprinzip diye bir sistem var. Yani evliliğin çöktüğü bir prensip. Kimin kusurlu olduğu hukuken pek önemli değil. Yani ne duş almamak ne başka hiçbir şey bir suç aranmıyor. Dolayısıyla tazminat da bağlanmıyor. Yani tek bir şart var. O da ne? İki tarafta anlaşırsa bir yıl ayrı yaşamış olmak. Taraflardan biri itiraz ederse de bu süre 3 yıla çıkıyor. Yani şimdi bu kadın Almanya'da mahkemeye gitse ve kocam duş almıyor dese hakim muhtemelen tamam boşanabilirsiniz ama kusur diye bir şey yok yani tazminat da yok. İsterseniz bir ay ayrı yaşa, bir ay dedim dilimi eşek arısı soksun. İsterseniz bir yıl ayrı yaşayın, ondan sonra kararınızı değiştirmezseniz olur sizi boşayalım derdi büyük ihtimalle. Ya biz ama şu olayımıza bir geri dönelim. Yani duş almamak, aynı kıyafeti 5 gün üst üste giymek, haftada 2 kez diş fırçalamak. Ya mesela hangi günler diş fırçalıyordu? Ya bu da önemli. Ya peki ben kıymetli, siz kıymetli dinleyicilerimize şunu sormak istiyorum. Sizin eşinizde, sevgilinizde, nişanlınızda artık her kimse bir ilişkide sizin en tahammül edemediğiniz şey nedir? Ya yani mesela kocam her gün et pişirmemi istiyor artık dayanamıyorum. Ya da eşim telefonunu elinden hiç bırakmıyor. Buna ben artık tahammül edemiyorum mu diyorsunuz? Mesajlarınızı WhatsApp hattımıza bekliyorum. Bilmeyenler için bilenler zaten biliyor. 030 217 970 71 evlilikte, ilişkide en tahammül edemediğiniz şey nedir konuşuyoruz. Sibel Can ve APL'dan sonra tabii ki de kıyamam diyecekler. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
2: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim da.
3: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Eşinizin, sevgilinizin bir özelliği olup da sizin tahammül edemediğiniz ne var diye sormuştuk. Peki bu konuya nasıl geldik? Şuradan geldik. Bir çiftimiz boşanıyor ve boşanma sebepleri: eşim çok fazla ter kokuyor, kendi bakımına dikkat etmiyor, dişlerini fırçalamıyor diye ayrılmaya karar vermişler. Mahkemede 500 bin liralık tazminat kararı vermiş koca hakkında. Şimdi sizden gelen mesajlara bakıyordum da Seher yazmış Berlin'den. Vallahi aynı şekilde ben de eşimin ter kokusuna dayanamıyorum. 500 bin iyi paraymış, bir an düşünmedim değil diyor. aman. Hiç gerek yok. O 500 yerine eşini al şeye götür bir... arabaların yıkandığı yere götür de ki eşine, gel arabamızı yıkayalım, oraya gittiğin gibi al suyu, tut kocanın üstüne. Bakın, bir diğer dinleyicimiz demiş ki: selam Mert, Hamburg'dan Filiz ben. Kocam her fotoğrafta aynı pozu veriyor, artık tahammül edemiyorum. 10 yıldır aynı gülüş, robot gibi. Bu çok şey bir özellik değil ya, bunu düzeltiriz. Bak, Dilek yazmış bize. Selam Mert, iyi yayınlar. Dilek ben, eşim benimle konuşurken hep televizyonu izliyor. Ya ben mi konuşuyorum, televizyon mu konuşuyor bilmiyorum demiş. Bak bu tehlike olabilir bak. Bu çok tehlikeli olabilir. Eğer eşin de bizi dinliyorsa lütfen kendimize bir çeki düzen verelim. Şimdi ise Zakkum radyolarımızda Hatıran Yeter diyecek. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız. Saatlerimiz 13.08 oldu. Mikrofondaki kim diyorsanız, mikrofonda ben Mert. Birazcık dedikodu yapıyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer. Eşinizde en tahammül edemediğiniz şey nedir diye sorduk. Çünkü bir çiftimiz, daha doğrusu bir kadın kocasına çok fazla kokuyorsun, kişisel bakımına dikkat etmiyorsun diyerek dava açıyor ve boşanıyor. Tabii biz de yuvalar yıkılmasını istiyoruz. O yüzden şöyle bir kulak verelim bakalım ya. Neye tahammül edilmiyor? Eşlerimiz neye dikkat etmeli? Mesela bak şimdi. Mannheim'dan Pınar yazmış bize. Selam Mert, iyi yayınlar. Kocam sarılırken beni koala gibi sıkıyor. Nefes alamıyorum ama yine de onu seviyorum demiş. Bakın Mert ne? Mert benim ya. Bakın Kiraz ne yazmış bizlere? Selam Mert, ben Kiraz Berlin'den. Bence koku moku bahane. O kokular evlendikten sonra mı ortaya çıkıyor? Bahane etmesinler, tanıştıklarında hiç mi anlamamışlar kokusunu demiş. Çok haklı bir sorgulama. Şimdi ben bu olayı damadımızın annesi açısından düşünüyorum. Şimdi benim böyle bir oğlum olsa, insan tanır değil mi oğlun yani? Benim böyle bir oğlum olsa düğünden önce var ya onu hamamdan çıkarmam, hamamdan. Bir güzel aklarım, paklarım. Gerçi böyle bir oğlum olsa ben onu evlendirmem de. Yine de onların açısından düşünelim. Aklarım, paklarım. O şekilde evlendiririm diye düşünüyorum da damat da yani azıcık çabalasın değil mi? Yani daha yeni çıktın hamamdan hemen kirlendin. Birazcık çaba o kadar zor olmasa gerek. 13.10 oldu saatlerimiz. Manifest radyolarımızda Toz Pembe'yle.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Teknoloji geliştikçe bu hayatımıza böyle yeni yeni ürünler de girmeye başladı. Mesela son zamanlarda trend olan bir aletten bahsedeceğim şimdi. Güneş gözlükleri. Ya evet, böyle söyleyince çok bir şey olmadı ama bu güneş gözlükleri diğer güneş gözlüklerine benzemiyor. Bunlar kameralı. Ya dışarıdan bakıldığında gayet normal bir gözlük gibi gözükürken aslında kamerası olan gözlükler bunlar. Resim çekiyor, video çekiyor. Hatta ve hatta mikrofonuyla ses kaydı bile yapıyor. İşte şimdi bu gözlükler Almanya'da Hate Aid adında bir sivil toplum kuruluşu. Umarım isimlerini doğru okumuşumdur. Hate Aid adında bir sivil toplum kuruluşu var. Bu gözlüğü üreten, bu gözlüğü satan firmalara karşı bir suç duyurusunda bulunmuş. Onu konuşacağız birazcık, fakat öncesinde Mebrure radyolarımızda 13.24 oldu saatler. 25 oldu şimdi. Zat-ı şahanesi diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Korntal Münchingen yakınlarında B10'dan A81'e geçişte iki otomobil ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi ağır, 1 kişi de hafif yaralandı. Ağır yaralılardan biri kurtarma helikopteriyle hastaneye götürüldü. Heilbronn yönündeki A81 birkaç saat trafiğe kapatıldı. Ulm'da vatandaşlar sokaklardaki çukurları, taşan çöp kutularını, kırık trafik levhalarını veya diğer sorunları belediyeye dijital olarak bildirebiliyor. Mengel Melda adlı uygulama üzerinden yapılan bildirimler doğrudan ilgili birime ulaştırılıyor. Küçük sorunlar çoğu zaman birkaç saat içinde gideriliyor. Oba Schwaben Klinik Hastanelerinde yaklaşık 700 hastanın kişisel verileri eski bir faturalandırma hizmet sağlayıcısına yönelik siber saldırıdan etkilenmiş olabilir. Çalınan bilgiler arasında ad, adres, doğum tarihi ve faturalandırma verileri bulunuyor. Bazı vakalarda sağlık bilgilerinin de ele geçirilmiş olabileceği belirtiliyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Biri de dışarıdan bakıldığında gayet normal bir gözlük gibi gözükürken aslında video kaydeden, ses kaydeden, resim çeken gözlükler var artık. Ve son zamanlarda birçok insan bunları kullanmaya başladı. Yani mesela gözlüğü takıp sokağa çıkıp insanları rastgele çekip bunu sosyal medyaya atma diye bir akım başladı. Tam da bu akımın üzerine bir sivil toplum kuruluşu bu gözlükleri üreten ve satan şirketlere karşı suç duyurusunda bulundu. Gerekçe ne biliyor musunuz? Almanya'daki bir yasa. Ne diyor bu yasa? Günlük eşya kılığına girip insanları habersiz filme çeken bu cihazların satışını yasaklıyor. Ya şimdi günlük eşya kılığına girmek ne? Yani bu nedir diye şöyle bir düşündüm, taşındım, araştırdım. Yani bir cihaz aslında kayıt yapıyor ama görünüşte tamamen normal. Yani günlük hayatın içindeki diğer şeylere benziyor. Mesela siz orada bir ağaç görüyorsunuz. Fakat o aslında ağaç değil. O ağaçta bir kamera varsa bu kılık değiştirmiş bir cihaz oluyor. Yani insanlar o şeye baktığında bu bir kamera diye düşünmüyor. Düşünmesi lazım çünkü kaydediyor. Ya şimdi bu durum ne gibi sorunlar çıkarabilir hayatta? Ya mesela örnek veriyorum, bir kafede oturuyorsunuz. Karşınızdaki kişi güneş gözlüğü takıyorsa artık iki ihtimal var. Ya güneşten rahatsız oluyor ya da sizin belgeselinizi çekiyor. Bu tarz sorunlar ortaya çıkabilir. İnsanları istemeden kayıt altına alan kişiler artık cezalandırılsın istiyor bu sivil toplum kuruluşu. Yani bu duruma vallahi yalan yok, ben de katılıyorum. Ben de almayı düşünüyordum bu gözlüklerden ama artık iş öyle bir noktaya geldi ki gözlüğü takan çıkıyor sokağa, karşısına çıkan insana istediğini söylüyor. Karşısındaki insan kaydedildiğinin farkında değil, bunların yayılacağının farkına değil. Kendini bir anda sosyal medyada görebiliyorsun. Bu gözlükler için bir sivil toplum kuruluşu durumu mahkemeye taşımış. Yani bu daha farklı da olabilir. Bakın yarın bir gün benim aklıma mesela şu geldi. Örnek veriyorum, biriyle tanışacaksınız. Ama tanışma nasıl geçti? Arkadaşlarınıza anlatmak istiyorsunuz. Ne yaptınız? Gittiniz bu gözlüklerden bir tane aldınız. Gittiniz tanışmaya. Tanışma esnasında da bastınız kayda. Bastığınız kayda tüm görüşmeyi kaydettiniz. Ondan sonra da gittiniz arkadaşlarını izlettiniz. Bakın böyle bir şey var. Ne diyorsunuz diye. Aman aman aman aman. Hiç. Bir de erkekler, bir de başımıza böyle bir şey gelirse var ya. Abo. Önceden kolaydı. Önceden sadece WhatsApp attığınızda işte WhatsApp grupları olurdu. Oraya bir fotoğrafınız giderdi. Yaşınız giderdi. Boyunuz giderdi. Şimdi var ya, abo, her şeyimiz ortada, her şeyimiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın.

Nereden her acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim'da.
4: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.

0: Daimlerstraße, Admischbech, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etiemangal.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Semi Cenk ve Sefo sabrettim diyecekler. Bugün bu şarkı çıkalı tam bir yıl olmuş ve hala daha dilden düşmüyor. Geçtiğimiz yer çıkar çıkmaz bomba.

0: sakın sabredeyim.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, mikrofonda ben Mert. Bir neşeli saatin daha sonuna geldik. Birazdan Arda'yla Süper Cumartesi sizlerle olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın, Metropol'de kalın.

0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Bugün Almanya'da aynı hafta sonunda hem kavurucu yazı hem de sert hava değişimini yaşayabiliriz. Yani güneş gözlüğünü alın derim. Ama yarının planını da bugünün havasına bakarak yapmayın. Saatler 14'ü gösteriyor. Ben Arda Eşberk. Almanya'nın neresinde olursanız olun, yolda, evde, işte ya da hafta sonu hazırlığında 4 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk saatte hava, tatil, dönüş trafiği, kalabalık alanlarda güvenlik ve Yunanistan sınırındaki eklemeleri konuşuyor olacağız. Ve sonrasında ekran dünyasına geçeceğiz. Hande Erçel'in Londra hamlesini, Beren Saat'in Aşk-ı Memnu itirafını konuşuyor olacağız. Üçüncü saatimizde sinema var, Spider-Man, Vizyondakiler, The Odyssey karakter oyunu ve son saatte ise bugün duyduklarınızdan gerçekten işimize yarayanları cebimize koyuyor olacağız. Bugün ders anlatmak yok. Okullar açılıyor ama biz derste değiliz. Yan yana oturup bu bilgi benim hayatıma ne kadar yarar diye bakıyor olacağız birlikte. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza başlıyorsunuz. Cumartesinin ilk sahnesini enerji yükselterek açıyoruz. Umut Doma gelecek, yardım et diyecek. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Korntal Münchingen yakınlarında B10'dan A81'e geçişte iki otomobil ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi ağır, 1 kişi de hafif yaralandı. Ağır yaralılardan biri kurtarma helikopteriyle hastaneye götürüldü. Heilbronn yönündeki A81 birkaç saat trafiğe kapatıldı. Ulm'da vatandaşlar sokaklardaki çukurları, taşan çöp kutularını, kırık trafik levhalarını veya diğer sorunları belediyeye dijital olarak bildirebiliyor. Mengel Melda adlı uygulama üzerinden yapılan bildirimler doğrudan ilgili birime ulaştırılıyor. Küçük sorunlar çoğu zaman birkaç saat içinde gideriliyor. Obaşıvaben Klinik Hastanelerinde yaklaşık 700 hastanın kişisel verileri eski bir faturalandırma hizmeti sağlayıcısına yönelik siber saldırıdan etkilenmiş olabilir. Çalınan bilgiler arasında ad, adres, doğum tarihi ve faturalandırma verileri bulunuyor. Bazı vakalarda sağlık bilgilerinin de ele geçirilmiş olabileceği belirtiliyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi hafta sonu coşkusu devam ediyor. Süper Cumartesi. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
1: Bugün güneşin altında plan yapıyorsanız yarının planını aynı kıyafetle yapmayın. Çünkü pazar günü Almanya'da tablo belirgin bir şekilde değişecek gibi görünüyor. Güncel tahminlerde Berlin'de cumartesi yaklaşık 36 derece görünürken pazar ise yaklaşık 24 derece civarında olacak. Almanya genelinde de pazar günü belirgin bir serinleme, yerel kuvvetli yağış, fırtına ve bazı bölgelerde ani sel riski konuşuluyor. Anlayacağınız Almanya tatilini bitirmiş gibi görünüyor. O yüzden bugün piknik, göl ya da açık hava planı yapanlar keyfini çıkarsın ama yarın için hava uygulamasını yeniden kontrol etmek, açık hava planını esnek tutmak ve araçta hafif bir yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Yaz keyfi hazırlıkla güzeldir canlar. Bugün güneşi yaşayın ama yarının havasını bugünden varsaymayın. Şimdi havayı değil ritmi yükseltelim ve Metropol FM'de yolculuğumuza devam edelim.

canlar, eğer pazar günü güneyden kuzeye dönüyorsanız navigasyonun söylediği süreye biraz daha zaman ekleyebilirsiniz. Çünkü gurbet tekillerin dönüşü başladı artık, tatil dönüşü bazı otoyollarda normal pazar günlerinin etkisinden daha yoğun olabilir. Sıla yolculuğu başladı. Adak'ın uyarısına göre dönüş yoğunluğu özellikle pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde artabilir. A4 ve A9 başta olmak üzere tatil trafiğinin sıklaştığı güzergahlarda uzun beklemeler mümkün. Burada küçük üçlü plan işinizi kolaylaştırabilir. Eğer mümkünse dönüş saatinizi esnetin. İkincisi, tek rotaya güvenmeyin. Alternatif yolu önceden görün, çünkü bazen Google haritalara, navigasyona güven olmuyor. Gerçekten gideceğiniz yerin tersine size bir rota verebiliyor. Bu konuda da farkında olmak lazım. İnternet üzerindeki gecikmeler bunun esas sebepleri. Ve mola vereceğiniz yeri trafik başlamadan belirlerseniz, bazen yolda en çok yoran şey tabii ki kilometre değil, biliyorsunuz, belirsizliktir. Bunları önceden belirlediğinizde yolculuğun stresini azaltmış olabilirsiniz. Yolculuk hızlı varmak değil, güvenle ve huzurla varabilmektir. Şimdi direksiyondaki omuzları biraz gevşetelim ve müziğe geçelim. Şu an yoldaysanız eller direksiyonda, gözler yolda ve size eşlik edecek şarkı ise Soner Sarıkabadayı Pas Parçası.

0: şu anda Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
0: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.
2: Canlar biliyorsunuz geçen haftalarda Almanya'da önemli bir etkinlik sırasında maalesef bir terör eylemi gerçekleşti. Ve kalabalık bir etkinliğe gitme noktasında da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya için seyahat değerlendirmesiyle ilgili açıklamalar yapılıyor. Kalabalık bir etkinliğe, alışveriş merkezine ya da istasyona gidiyorsanız bu bilgiyi korkmak için değil ama farkında olmak için kullanmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişlerinin Almanya için seyahat değerlendirmesi ikinci seviyede, bu önemli bir ayrıntı. Ziyaretçilere kalabalık alanlarda, turistik noktalarda ve büyük etkinliklerde çevrelerine karşı daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Önceden bu tarz şeyleri Türkiye için çok duyardık ama şimdi Almanya için de son dönemde gerçekleşen olaylarla beraber dikkat çekici anonslar yapılıyor. Bu evden çıkmayın demek değil tabii ki ama telefonunuzu şarjlı tutmak, buluşma noktasını önceden belirlemek, çocuklarla kalabalıkta ayrılma ihtimaline karşı küçük bir plan yapmak gibi basit önlemler yeterli olabilir. Tedbir almak korku değildir. Hafta sonunu yaşayın, eğlenin, sadece çevrenizin farkında olun. Şimdi biraz küçük uyarıdan sonra nefes alıyor ve müziğe dönüyoruz. Kalabalığın içinde bile kendi ritmimizi koruyacağız tabii ki. Mustafa Sandal gelecek, sizler için söylüyor, Ay'a benzer.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Göksel olmaz olsun dediği Hakan Bektaş ve Bilal Hancı, Yaktın Beni diyecekler. Sonrasında reklam aramız var.

Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Daimlerstraße, Altmışbeş, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
2: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lavtaşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim da.
3: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM, senin radyon.
3: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi hafta sonu coşkusu devam ediyor. Süper Cumartesi. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restaurant, Mannheim, Marktplatz.

Canlar, Türkiye'den dönüş yolunda bazen kilometreler değil, sınır kapısındaki birkaç saat insanı en çok yoran konuların başında geliyor. Yunanistan sınırında gümrük yoğunluğu ve uzun beklemeler yeniden gündemde. Eğer bu güzergahtan geçecekseniz yola çıkmadan hemen önce sınır kapısının güncel durumunu kontrol etmek, su, atıştırmalık ve çocuklar için küçük bir bekleme planı hazırlamak işleri sizler için kolaylaştırabilir. Bugün hava, trafik, kalabalıklar ve sınırlar üzerinden aynı şeyi konuştuk tabii ki ama yolculuk bazen iyi planlarla, önceden yapılan hazırlıkla hafifleyebiliyor. Birazdan yolculuk başka bir yere gidecek. Metropol FM'de bir oyuncu Londra'ya taşınıp yeniden öğrenci oluyor. Bir başka oyuncu ise yıllar sonra hala milyonların izlediği dizinin perde arkasındaki sırları anlatıyor. Saat 15'te ekran dünyasına yolculuğumuza bekliyoruz. Yolculuktan bahsetmişken dinlemekten en keyif aldığım şarkılardan bir tanesi asla eskimeyen bir şarkıcı ve güzel bir şarkı yolculuğunuza eşlik etsin diye Metropol FM'de Dilüfer geliyor, benden sizlere gelsin. Yolcu yolunda gerek diyecek.

0: Şu anda Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
0: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
2: Bir oyuncu Londra'ya gidip yeniden öğrenci oluyor. Başka bir oyuncu ise yıllar sonra bu dizi hala dönüyor ama emeğin karşılığı ne oluyor diye soruyor. Tarihler 15 Ağustos 2026'yı saatimizde 15.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının ikinci saatine dedikodulu bir saate giriş yaptık. Bu saatte şöhretin parlayan yüzüne değil kamera arkasına bakacağız. Çünkü şöhretin kamera önündeki kısmı herkesin heves ettiği, sevdiği bir şey gibi görünüyor ama arka dünya arkada bambaşka şeyler dönüyor tabii ki. Hande Erçel'in yaratıcı yazarlık ve senaryo eğitimi için Londra planı varken Beren Saat'in Aşk-ı Memnu'nun tekrar yayınları ile ilgili telif açıklaması var. Para para para diyor. Kız haklı, bu kadar emek ettiler. Devam eden şeyler var. Almanya'ya baktığınızda GEMA diye bir şey var. Yasal haklar korunuyor. Peki Türkiye'de oyuncular gerçekten tekrar gösterimden hakkı olan parayı alabiliyorlar mı? Yani bir tarafta yeniden öğrenmek, diğer tarafta yıllar sonra bile yaşayan yaratıcı emeğin değerini konuşuyor olacağız. Magazin bazen sadece kim nerede kiminle değildir. Bazen bir insanın kariyerinin hangi kapısını yeniden de açtığıdır. Metropol FM'de ikinci saatimiz başlıyor. Kamera arkasını konuşacağız ama önce sahneyi hadiseye bırakalım. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Korntal Münchingen yakınlarında B10'dan A81'e geçişte iki otomobil ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi ağır, 1 kişi de hafif yaralandı. Ağır yaralılardan biri kurtarma helikopteriyle hastaneye götürüldü. Heilbronn yönündeki A81 birkaç saat trafiğe kapatıldı. Ulm'da vatandaşlar sokaklardaki çukurları, taşan çöp kutularını, kırık trafik levhalarını veya diğer sorunları belediyeye dijital olarak bildirebiliyor. Mengel Melda adlı uygulama üzerinden yapılan bildirimler doğrudan ilgili birime ulaştırılıyor. Küçük sorunlar çoğu zaman birkaç saat içinde gideriliyor. Oba Schwaben Klinik Hastanelerinde yaklaşık 700 hastanın kişisel verileri eski bir faturalandırma hizmet sağlayıcısına yönelik siber saldırıdan etkilenmiş olabilir. Çalınan bilgiler arasında ad, adres, doğum tarihi ve faturalandırma verileri bulunuyor. Bazı vakalarda sağlık bilgilerinin de ele geçirilmiş olabileceği belirtiliyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi hafta sonu coşkusu devam ediyor. Süper Cumartesi. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
2: Hande Erçel'in sıradaki rolü kamera önünde değil, bir sınıfta başlayacak canlar. Haberlere göre Hande Erçel Ağustos ayında Londra'ya giderek İngilizcenin yanında yaratıcı yazarlık ve senaryo eğitimi almayı da planlıyor. Evini de tuttuğu ve bir süre Londra'da yaşayacağı konuşuluyor. Kim bilir, bakarsınız kendisi gerçekten de uluslararası alanda bir yıldıza da dönüşebilir. Bu haberin benim ilgimi çeken tarafı aslında Londra'ya taşınıyor kısmı değil. Kariyerinin ortasında zaten tanınırken yeniden öğrenci olmayı seçmesi aslında takdir edilen bir şey, takdir edilmesi gereken bir şey. Çünkü bazen yeni sayfa açmak çok da görünmek değil, yeni bir beceri öğrenmekten geçiyor ve o kamera önünü değil, kamera arkasında da kendisini yaratıcı anlamda ifade edebileceği bir yolu tercih ediyor. Yani görünür olmaktan ziyade kameranın gerisine geçmeyi seçmek de enteresan bir tercih. Hepimizin hayatında ben artık bunu biliyorum dediğimiz bir alan var. Belki büyümenin en canlı tarafı. Ara sıra yeniden öğrenci olabilmeyi başarmak. Ben aslında her zaman kendim öğrencilerime de söylüyorum. Ben ebedi sonsuz bir öğrenciyim, öğrenmeye devam ediyorum. Öğrenmeyi de çok seviyorum. Hatta radyo yayınlarında olmanın en keyifli tarafı yayın yapmadan önce araştırıyor olmak. Yani öğrenme yolculuğumuz her daim devam ediyor. Cevabı düşüneceğiz. Bu sorumuz şu. Bugün sıfırdan bir şey öğrenmeye başlasanız bu ne olurdu? Bugün sıfırdan bir şey öğrenmeye başlasak bu ne olur? Yeni bir şey öğrenmeye cesaret eden herkese gelsin. Aydın Kurdoğlu, sonundayız yolun diyor.

Dizi dünyasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Benim de severek izlediğim dizilerden bir tanesiydi. Sanırım bütün Türkiye'yi ya da Türk dizi izleyicilerini ekran başına kitlemişti. Aşk-ı Memnu yıllardır tekrar tekrar izleniyor. Peki ekranın karşısında biz izlerken o hikayeyi yaratanların emeği yıllar sonra nasıl karşılık buluyor? Bazen şöyle bir anlayış oluyor. Sanat zaten para kazanıyorlar insanlar. Bunun telifi mi olurmuş? Ya da işte yazarlıkla oyunculuğu, yönetmenliği, sanatın her dalının yeteneği olan insanların her yaptığı işi tek bir pakete koymak, bunu ucuza satın almak gibi de talepleri oluyor insanların. Halbuki sanat dünyasındaki sanat eğitimleri özellikle İstanbul'da ve dünya çapında baktığınızda canlar en pahalı eğitimlerin başında geliyorlar. Ve insanlar bu eğitimleri alabilmek için de özellikle mesela Hande Erşer Londra'ya gitti. Dünyanın parasını ödediği kesin ama gel gör ki iş dünyasına girdiğinde onun hakkı pek fazla verilmeyebiliyor. Berent Saat bir programdaki açıklamasında Aşk-ı Memnu'nun tekrar yayınlarından ekip için telif geliri olmadığını söyledi. Bu onun kendi açıklaması. Buradan da bütün sektör için aslında hukuki bir genelleme yapmak doğru olmaz ama ilginç bir soru açıyor. Bir dizi yıllar sonra hala izleniyor, reklam getiriyor, yeni kuşaklar onu keşfediyorsa yaratıcı emeğin ömrü nerede bitiyor diye soruyor. Aşk-ı Memnu dizisinde bir günah gibi sakladım seni diyen Ajda Pekkan, boş vermişim dünyaya diyecek. Sonrasında birlikteyiz.

0: Şu anda Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
0: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Sıla yolculuğu başladı. Tabii ki yollar kalabalık, plan yapmakta fayda var. Artık tatilin yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Hem havalar değişiyor hem okullar açılıyor. Planlama yapmanın, hazırlık yapmanın sonbahara artık dili ve hazır girmenin zamanı. Burak Bulut, Diva parçasıyla radyolarınızda.

tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Hande Yener bakacağız artık dedi. Canlar, dizi dünyasına, sinema dünyasına adım attık ama neden bazı dizilere geri dönüyoruz? Bunu konuşalım istiyorum sizlerle. Bazı diziler bitiyor, bazıları evin eski bir ferdi gibi her yaz yeniden salona giriyor ki Aşk-ı Memnu'dan bahsettik. Aşk-ı Memnu'nun hala tekrar tekrar izlenmesinin tek nedeni hikayesi olmayabilir. Bihter, Behlül, Adnan, Nihal karakterleri ezbere biliyoruz. Ama belki o diziyi açtığımızda yalnız onları değil, ilk izlediğimiz yıllardaki kendimizi de hatırlıyoruz. Aşk-ı Memnu dizisi benim için İstanbul'a tanışma yolculuğumu ve oyunculuk sürecimi hatırlatıyor. İstanbul'a ilk girdiğimizi, hatta aslında koçlara ait olan bu konağı ziyaret ettiğimizi de akrabalarımla hatırlıyorum. Peki o diziyi izlediğiniz yıllarda siz hangi evdeydiniz? Yanınızda kimler vardı? O yıllarda neye üzülüyor ya da neye heyecanlanıyordunuz? Nostalji bazen ekrandaki görüntüden çok bizim kendi hayatımızın arşividir. Bazı hikayeler bize ne olduğunu değil, o yıllarda kim olduğumuzu da hatırlatır. Sizin yıllar sonra açıp yeniden izlediğiniz dizilerde, dinlediğiniz müziklerde aslında o anılarla ilişkili. Peki siz yıllar sonra açıp yeniden hangi diziyi izliyorsunuz? Paylaşın, konuşalım. Zinet Salih ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Hareketli güzel bir parça. İlk notasıyla başka bir zamana götürebilir sizi. Daha nasıl sevebilirim diyecek.

0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim'da.
2: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkezde.

0: Daimlerstraße, Admischbech, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etiemangal.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi hafta sonu coşkusu devam ediyor. Süper Cumartesi. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.

Yavaş yavaş canlar, yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Birazdan kostümü yeniden giyen bir kahraman var ama bu kez mesele sadece dünyayı kurtarmak değil, kendini yeniden kurmak. 16'da hafta sonu sinema rehberine geçiş yapacağız. Vizyondaki filmler Spider-Man, yepyeni bir gün ve eğlenceli Odyssey karakter oyunumuz olacak sizlerle birlikte. Bazen yeni bölüm eski hayatın tamamen silinmesiyle başlıyor. Bilmiyorum bu kimlere bir mesaj. Bir şarkı sonrasında önümüzdeki saatte sizler beraber sinema dünyasına adım atıyor olacağız. Mabel Matiz geliyor. Ya bu işler ne diyecek? Önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: Şu anda Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
0: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Bu hafta sinemaya gidecekseniz önce bir karar vermeniz gerekiyor canlar. Kahramanlık mı, mitoloji mi, yoksa sadece 2 saat kafayı boşaltmak mı istiyorsunuz? Tarihler 15 Ağustos 2026'yı, saatlerimizde 16.11'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatine giriş yaptık. Bu saati küçük bir sinema rehberi gibi düşünebilirsiniz. Önce haftanın filmi Spider-Man, yepyeni bir güne bakıyor olacağız. Sonra vizyondaki filmleri ruh haline göre nasıl seçebileceğinizi sizlerle beraber konuşuyor olacağız. Ve The Odyssey hala etkisi devam ediyor. Onun karakterleri üzerinden hafif eğlenceli bir oyun oynayacağız sizlerle birlikte. Film seçmek bazen film seçmek değildir. Bazen bugün hangi duygunun içinde 2 saat geçirmek istiyorum? Mesaj nedir? Bunların arasında da içinde de bir yolculuk yapıyorsunuz. Metropol FM'de sinema saati başlıyor. Işıkları biraz kısın ve perdeleri açın. Cem Belevi gelecek, Sevme Beni diyor. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

0: uzaklaşırız.
1: Metropol FM.
2: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi hafta sonu coşkusu devam ediyor.
3: Süper Cumartesi.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

Canlar bir düşünün, dünyadaki herkes sizi unutmuş olsaydı siz yine aynı kişi olmaya devam eder miydiniz? Bugün ne izlesek ya da hafta sonu ne izlesek diyenlerdenseniz haftanın filmi Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. Film 31 Temmuz'da vizyona girdi ve yaklaşık 2 saat 25 dakika sürüyor. Başrolde yine Tom Holland var. Zendaya ve Sadie Sink de kadroda. Zendaya ile aşk dedikoduları var. Sosyal medyada kıskançlık postları devam ediyor. Peter Parker'ın Peter Parker canlandıran kahramanımız Tom Holland tabii ki. Hikayenin çıkış noktası da çok güçlü. Peter Parker'ın geçmişiyle bağı değişmiş durumda ve hayatına neredeyse sıfırdan başlamak zorunda. Ve bu yüzden film aslında yalnızca ağ atmak, dövüşmek, kötü adamları durdurmak üzerine değil, anlayacağınız. Kimliğini, sorumluluğunu ve ben kimim sorusunu yeniden kurmak üzerine de ilerliyor. Ben anlatırken bile ilgimi çekti. Hafta sonu pazar günü izlemeyi planlıyorum. Filmi mutlaka siz de izleyin, kaçırmayın derim. Süper kahraman hikayelerinde asıl soru çoğu zaman ne kadar güçlüsün değildir. Gücün elinden alınsa sen kim olursun sorusudur. Hafta sonu büyük ekran aksiyon ve karakter hikayesi arıyorsanız listenizi ekleyebilirsiniz. Her film bir sahne ve her sahne biraz bizden. Şimdi filmin fragmanı değil, bizim yayın müziğini açıyoruz. Kahramanın maskesi bir kenarda, müzik sahnede. Sanatçımız Tarkan, yo diyecek.

0: Şu anda Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
0: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardarıyla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Alişan, Kadere Bak diyecek, sonrasında reklam aramız var.

Canlar, sinemaya gitmek istiyorsunuz ama fragmanlar arasında kayıp mı oldunuz? 3 soruyla sizler için filminizi seçebiliriz. 1. Büyük ekranda vay be demek mi istiyorsunuz? O zaman aksiyon, fantastik ya da görsel dünyası güçlü bir film seçin. 2. Biraz gülmek ve hafiflemek mi istiyorsunuz? Komedi ya da romantik komedi tarafına gidebilirsiniz. 3. Film bitince arkadaşınızla yarım saat daha konuşmak mı istiyorsunuz? Film üzerine daha fazla detaylı analiz yapmak istediğiniz bir şeyse eğer, dram, gerilim ya da karakter odaklı bir yapım daha iyi gelebilir. Bu hafta vizyondaki filmler sayfasına bakarken önce kendinize şunu sorabilirsiniz. Bugün hangi duyguya 2 saat ayırmak istiyorum? Film seçmek de ruh halini seçmektir. Bazen en iyi film o gün ihtiyacınız olan filmdir. Mesela Örümcek Adam'ın her şeyi unutup yeni bir kimlikle yeni hayata başlayacak olması bana çekici geliyor. Yeni bir sezon geliyor, yeni başlangıçlar yapılıyor. Hayatımızda bazı şeyleri geride bırakmalı, unutmalı ve yeni şeyler için içimizi boşaltmalıyız. Örümcek Adam'ı bu niyetle izlemek bana çekici geliyor. Şimdi 2 saat değil ama birkaç dakikalığına bir müziğin içine giriyoruz. Her müzik bir sahne ve her sahne biraz bizden. Yaşar gelecek, kumralım diyor sizler için.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Umur Doma gelecek, yardım et diyecek. Sonrasında kısa bir reklam aramız var.

Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Batkan Stadt'ta. Etiye Mangal. Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
1: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim da.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi hafta sonu coşkusu devam ediyor.
2: Süper Cumartesi.
1: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.

Oda CEO'su musunuz? Athena mı, Penelope mi? Burcunu söylemeyebilir ama verdiğiniz kararlar aslında size dair biraz ipucu veriyor. Beyaz Perde'nin The Odyssey karakter eşleştirmesini küçük bir radyo oyununa çevirelim istiyorum sizlerle. Zor durumda hemen bir plan kuruyorsanız Odysseus tarafınız güçlü olabilir. Bir adım geride durup herkesi gözlemliyor, doğru anda müdahale ediyorsanız Athena enerjisi, sabır, sadakat ve uzun süre bir şeyi korunmak sizin gücünüzse de Odysseus'un eşi Penelope'nin enerjisi sizin etrafınızda olabilir. Elbette bu bir bilimsel kişilik testiyle ama mitlerin güzel tarafı da bu, sinema filmlerinde yaratılan karakterlere ilham oluyor. 3000 yıl önce yaratılmış karakterlerde bugün hala kendimizden bir parça bulabiliyoruz. Mitler 3000 yıl sonra hala yaşıyorsa sebebi tanrılar değil, insanın kendi hikayesini anlatmalarıdır. Peki siz kendiniz hangi karakteri yakın görüyorsunuz? Şimdi destanı bir kenara bırakıp o karakterlere baktığınızda, geçmişi, arada geçen zamanı unuttuğunuzda siz hayata hangi açıdan yaklaşıyorsanız o karakter de aslında sizin içinizde hala varlığını sürdürmeye devam ediyor. Şimdi destanı bir kenara bırakıyor ve müzikle devam ediyoruz. Homeros'tan pop listesine geçiş biraz hızlı olacak ama radyonun güzelliği bu. İbrahim Tatlıses, Mavişim diyecek.

Penelope, Athena ya da Odysseus'tan bahsediyoruz ama içimizde bazen arabesk bir taraf da oluyor. İbrahim Tatlıses içinde arabesk ve dram tarafı fazla olanlara mavişim diyor.

0: şu anda Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
0: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
2: Canlar, tarihlerimiz 15 Ağustos 2026'yı, saatlerimiz de 17.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. ve son saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Son saatte merak etmeyin, size yeni bir haber yükü yaratmayacağım. Bugün duyduklarımızın hangisi gerçekten hayatımıza dokunuyor, ona birlikte bakıyor olacağız. Önce 60 saniyede hafta sonu servisi. Pazar hava değişiyor, dönüş trafiği artıyor ve sınır kapılarında güncel durumu kontrol etmek zorunlu hale gelmiş durumda. Sonra Bihter ile Peter Parker'ı aynı masaya oturtacağız ve Hande Erçel'in Londra'da yeniden öğrenci olma hikayesinden küçük bir yeni sayfa cümlesi çıkarıyor olacağız. Bu saatte cevap vermek zorunda değiliz. Sadece birkaç iyi soruyla hafta sonuna devam edebiliriz. Metropol FM'de yolculuğunuz 4. saatte başlıyor. Bazı olaylar vardır, artık bitmiştir, geride bırakmanız gerekir ve kusura bakma kardeşim dersiniz. Sezen Aksu, sevdiğim pop müziğinin kraliçesi, güzel bir parçasıyla sizin karşınızda olacak. Kusura bakma diyor. İş işten geçti.

tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Sibel Can ve APO kıyamam diyecekler, sonrasında reklam aramız var.

0: Aman.
1: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
2: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi hafta sonu coşkusu devam ediyor. Süper Cumartesi. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.

0: şu anda Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
0: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.
2: Canlar, bu saatimizin sonuna doğru yaklaşırken bugün de sizlerle birlikte pazar günü için dikkat etmeniz gereken bazı şeylerin altını çiziyor olacağız. Pazar için 3 şeyi cebinize koyun. 1. Hava. Bugünkü sıcak havadan sonra pazar belirgin serinleme, yerel fırtına, şiddetli yağış riskiyle dolu. Hava uygulaması yeniden kontrol edin derim yarın herhangi bir etkinlik yapacaksanız. 2. Trafiği kontrol edin çünkü tatil dönüşü nedeniyle özellikle pazar öğleden sonra bazı ana güzergahlarda yoğunluk artabilir. Yola çıkış saatini ve alternatif rotayı önceden düşünün. 3. Sınırlar. Yunanistan üzerinden dönüş varsa sınır kapısının güncel durumunu yola çıkmadan önce hemen kontrol edin çünkü çok büyük bir yoğunlukla karşı karşıya olabilirsiniz. Yeni detay yok, sadece günün içinden işe yarayan bir kısmını sizlerle beraber tekrar hatırlıyoruz. Hava uygulaması, trafik uygulaması ve sınırın güncel durumu, 3 küçük kontrol, daha sakin bir yolculuk, daha stressiz bir ulaşım süreci demek. Şimdi telefonu bir kenara koyup müziğe ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Manifest gelecek, tost pembe diyecekler sizler için.

zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Manifestos pembe dedi Murat Dalkılıç kader diyecek ve kaderin bugün bize getirdiklerini de hemen sonrasında Mustafa Metropol FM gündeminde sizlerle paylaşıyor olacak.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Kuzey Renvestfalya eyaletindeki Hürtgenwald'de büyük orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 1400 kişi ve 10 söndürme helikopteri görev yapıyor. Yangın şu ana kadar yaklaşık 300 hektarlık alanı etkiledi. Rüzgarın zayıflaması yangının yayılmasını engellerken beklenen yağışlar henüz söndürmeye yetecek düzeyde değil. Bölgede bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatlar da çalışmaları zorlaştırıyor. Alman Hasta Koruma Vakfı sıcaklığın ölüm belgelerinde resmi ölüm nedeni olarak belirtilmesini talep ediyor. Robert Koch Enstitüsü bu yıl Almanya'da yaklaşık 12.500 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Ancak bu sayı doğrudan kayıtlara değil istatistiksel hesaplamalara dayanıyor. Hasta savunucuları sıcaklığın ölümdeki rolünün resmi belgelerde açıkça gösterilmesini istiyor. Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasındaki gerilim nedeniyle gemi trafiği durma noktasına geldi. Saldırılarda batırılan gemilerden petrol sızdı ve İran sularında iki ayrı petrol kirliliği tespit edildiği bildirildi. Sızıntının Umman kıyılarını da etkilediği belirtilirken bölgede çevre kirliliği endişesi büyüyor. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın bu kararlara itiraz edeceği belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlar, bir tarafta Bihter'i yıllar sonra hala izliyoruz Aşk-ı Memnu dizisinde. Diğer tarafta Peter Parker yeni bir hayata başlarken yine sinemaya gidiyoruz ki örümcek adamı evir çevir kaç tane örümcek adam oldu? Ben bile sayısını hatırlamıyorum. Peki neden bazı karakterlerden hiçbir şekilde kopamıyoruz? Belki karakterlerin kendisi kadar bizim onlarla kurduğumuz zaman bağı da güçlüdür. Aşk-ı Memnu'yu açtığımızda eski yıllar geri gelebilir. Yani tabii ki benzer müziklerde de benzer duyguları yaşayabiliyoruz. Spider-Man'i her yeni filmde izlediğimizde ise aynı kahramanın başka bir yaşını, başka bir kaybını, başka bir başlangıcını görüyoruz.

Bunlarla beraber müzikleri de dinlediğimizde aslında müzikler de bizi zamanda ve mekanda yolculuğa çıkarıyor ve her müzikte kendi anılarımızda bir yolculuk yapıyoruz. Şimdi bütün bu duyguları müziğe bırakalım. Eski bir hikayeye yeni bir duyguyla dönmek gibi. Sanatçı Mor ve Ötesi, Sultan-ı Yegah parçasıyla radyolarınızda.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Mor ve Ötesi Sultan-ı Yegah dedi, Mebrure Zat-ı Şahanesi diyecek. Bu kadar Osmanlıca'dan sonra bir reklam aramız var.

0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim'da.
2: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etje Mangal.
1: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi hafta sonu coşkusu devam ediyor. Süper Cumartesi. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.

Canlar Demet Sağroğlu ve Melis Fis Aşk Perisi parçasıyla radyolarınızdaydı. Artık yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz ve yayınımızın da sonuna geldik aslında. Sizlerle birlikte bu 4 saatimiz içerisinde bu bir günde ısı değiştiren Almanya'dan dönüş yollarına, sınır kapılarından Londra'daki bir sınıfa, Bihter'den Spider-Man'e, Odysseus'tan bizim hafta sonu planlarımıza kadar uzun bir yolculuk yaptık. Cebimize belki 3 pratik şey koyduk: havayı yeniden kontrol etmek, yolculuğu biraz daha planlı yapmak ve kalabalıkta çevremizin farkında olmak. Biliyorsunuz Amerika'nın Almanya ile ilgili uyarıları var, ilk saatimizde bundan bahsettik ama yeniden hatırlatmakta fayda var. Almanya'ya seyahat edeceklere seyahat uyarısında bulundu Amerika Birleşik Devletleri, özellikle kalabalık bölgelerden uzak durun diyorlar. Bir de 3 küçük insan hikayesi bıraktık sizlere. Yeniden öğrenmek, eski hikayelere başka bir gözle dönmek ve bazen sıfırdan başlamaya razı olmak. Bazen iyi bir hafta sonu büyük bir plan değildir. Doğru zamanda yola çıkmak, sevdiğim hikayeye dönmek, kendini küçük yeni bir başlangıç için hazırlamak. Bizi evinde, arabasında, işinde ya da yolda dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben Arda Eşberk ve bu saatimizi güzel parçalarla kapatacağız. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz devam ediyor. Güzel ve güvenli bir hafta sonu diliyorum sizlere canlar. Güzel şarkılarla veda edeceğiz. Aşkın Nur Yengi öpeyim geçsin diyecek. Ege'de Delice Bir Sevda diyerek bu saatimizi kapatıyor olacak. Bugünün son sahnesini Aşkın Nur Yengi ve Ege'ye bırakıyoruz.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Kuzey Ren-Vestfalia eyaletindeki Hürtgenwald'de büyük orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 1400 kişi ve 10 söndürme helikopteri görev yapıyor. Yangın şu ana kadar yaklaşık 300 hektarlık alanı etkiledi. Rüzgarın zayıflaması yangının yayılmasını engellerken beklenen yağışlar henüz söndürmeye yetecek düzeyde değil. Bölgede bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatlar da çalışmaları zorlaştırıyor. Alman Hasta Koruma Vakfı sıcaklığın ölüm belgelerinde resmi ölüm nedeni olarak belirtilmesini talep ediyor. Robert Koch Enstitüsü bu yıl Almanya'da yaklaşık 12.500 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Ancak bu sayı doğrudan kayıtlara değil istatistiksel hesaplamalara dayanıyor. Hasta savunucuları sıcaklığın ölümdeki rolünün resmi belgelerde açıkça gösterilmesini istiyor. Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasındaki gerilim nedeniyle gemi trafiği durma noktasına geldi. Saldırılarda batırılan gemilerden petrol sızdığı ve İran sularında iki ayrı petrol kirliliği tespit edildiği bildirildi. Sızıntının Umman kıyılarını da etkilediği belirtilirken bölgede çevre kirliliği endişesi büyüyor. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın bu kararlara itiraz edeceği belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Belli Ona Stuttgart'tan serinleten yaz indirimleri. Ağustos ayına özel hazırlanan oturma odası, yatak odası, yemek odası takımlarında %30 indirim. Seçili baza, başlık ve yatak takımlarında tam %40 indirim. Üstelik peşinat yok, faiz yok. 24 ay taksit avantajıyla.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM. Senin radyon.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: ama o çok zeki zeki. Bebeğim hazır mısın? Ready ready. Biliyorsun seviyorum seni seni. Hadi hadi hadi.
1: Gemeinde Stadt schon mal was für. Eid gemeint.
0: Hadi hadi hadi.
1: Gemeinde Stadt

0: dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: gördük, bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin, kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma diyorum gel. Hakkı bir seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel. Hakkı bir seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıkları

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: de düşürdü.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: herkese ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuş.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.